Yaşar Luzan Rana Zurja Kaunda Tub Gomritushi Kadrli Anibis Muhammad Diyarova Mawliya Fatih Qizna 1-ci oktyabr kuni 80 yosh to'la Anibis sina yubileying bilan shin ko'ngildan qutlaymiz. Niqli salomatlik, barakatli turmush tilaymiz. Qortayuni sezmishi yashov dardingni sundirmishi uzoq umr itirga yozsin seni yaratib bolalaring, kiyov kelinlaring, uniqlaring ham uniqshiqlaring, tug'anlaring qutlaymiz.

0: Bulgar Radyosu'nda Müzikal Premiera.
1: Elmira Gülfanova hem Rafil Jalaliyev. Bir Süz. Oygül Valiyulyan'ın sözleri Ramil Eskadullin'ki yer.